ben çok iyi soğutuyor ona. Geçken de mesleğe bakıyor ona. Fes öterken bu işte. En çok iyi. Mi en vicesek ben yok. Sen yok yazıyorsun. Ağzı yıkayın. Sikir toprağız kalçamda. Mindenki yaşattı kızım bu. Olyan Armageddon tudok az ügyetlenségemben néha előidézni. Ezt nem akarok érteni, az nagyon nem tudok érteni. Hát ez ilyen.